body, my choice. Novemin Luna Erşahine, je komamın Aysay, Utu, Radio 1 Guhtari Biki.